Turamagan tre manden kele mansali. In dongli ye turamagan sil lema. Bonyan ijiya men yalka. Al yal jantola. Deni fasiali. Ali sona jabatejre turamagan sile. Dobrete fasiakole.